Yengen ham sen babam. Ham ne kazan koyacağımı. Yengen yok ham sen deney ki buler. Bilin bir mutlaca dünya.